kalandiyarato mare girararo ba kalandiyarato amatiya kakiri kalandiyarato nge yasa kamwo kalandiyarato mare murebe ba kalandiyarato maniya kamana kalandiyarato mureya koilo wo kalandiyarato maniyandiriyo kalandiyarato mamam sobiya wo kalandiyarato mamamandir saya wo kalandiyarato mamamadindogo kalandiyarato mamadimandogo wo kalandiyarato niyandigidiya kalandiyarato am tugo kubuo kalandiyarato mamama gongon wo kalandiyarato.